0: sedu. Maximum muzika. Letudo Maximum.
1: Hitovina Maximum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Kanal 77. Samo hitovi.